Ora sevdiğim çalıl samarış Tuar çanı dame yasam nebi Gera pevri damr çekidir savali Gzebze huavi lebit Savse kordeviya Kalivit çurçur nebzi yasam nebi Titkos siqvarulis Tsetskhli monsderi